Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.

0: Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Baş ağrısından şikayetçiyseniz birkaç tane kahve çekirdeğine limon suyu sıkın ve yavaş yavaş yiyin. Pratika hayat. Oh ne rahat.
2: Radyo Mer 100.4.

0: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
1: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Program başlıyor. Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhabalar, ben Pelin. Ahmet Aslan'dan Nem Kaldı şarkısını ablama armağan ediyorum.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba, ben Seda. Babutsan'dan Yanayım Yanayım şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı öncelikle yeğenim Ela'ya ve Radyo Mer dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ederim.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Trafikte hataların bedeli hayatla ödenir.
1: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
2: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
1: Dilemer'den ne dilersen.
3: Merhaba, ben Ödül. Demir Demirkan'dan Aşkın Öte şarkısını tüm sevdiklerime ve şu anda karşımda oturan dünya güzeline armağan ediyorum.
1: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dile Mer'den ne dilersen.
1: Merhabalar, Zeynep ben. Radyo Mer'den dileyim. Demet Akalın'dan Toz Pembe. Bu şarkıyı eksime gönderiyorum. İyi ki gittin, hayatımdaki her şey çok daha güzel oldu.
0: Dile Mer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba Radyo Mer, Candan Erçetin'den Bağır şarkısı Bağır'a gelsin. Teşekkürler.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba Radyo Mer, ben Sıla. Seni bana katsam şarkısını istiyorum. Sevgilim Kerim'le bana gelsin. Çok teşekkür ederiz.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen. Program sona erdi. Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
1: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.

Arasındayım bu bıçak. Gemiyi batmadan terk etmiş alçağı. Daha kaderle bir olup beni sırtından vuracak. Ben içimde bitiremeden yasını çok.

Ahmetlerim Samet'ten benden. Önce babam Rolex'ten giri. Makinalı sen soft minigam 10 miligram. Ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. Akavayı ser ghost gibi kal. Düşmanım yok döküyorum dost gibi kan. No limit lan los gibi boz boz. Kok komplike yap boz gibi kafa karıştır. Yala yapıştır Yunusların denizine dal. 100K gece konseri yap.

abi. Gittiğin günden beri takvimim miladi. Yoktu gelmen için hiçbir mani. Kaçırmamıştım bir gün bile içtimanı. Gülüşlerine şahit olan tüm canlılar fani. Bir ölümsüzlük öyküsü yazmasa mıydık yani? İki yabancıya dönüştük bir anda ani. Bir anda değişti bütün ilmi halim. Dilimle bütünleşti o serseri mani. Yok ettin seni getiren o zor ihtimali.

0: yeniden.
1: Gülüşlerine kurban ettiğim satırlar safi. Akılda kalmasın bir sen hatırla kafi. Senden parçalar taşır her cümlesi harfi. Seni tanımlar tek başına bir kelime dahi. Bakışlarını kaçırdığın uzak diyarlar dahil. Seninle temas etmiş tüm güzellikler sahi. Keşfetmeni bekler türlü nahiyeler bakir. Tükenene kadar saniyeler ta ki. Umutlarını sakladığın sandıktaki pulum. Tedavülden kalktım henüz söylerken bunu. Ayakların deryada yorulmadan gezer durur. Bana dokunmaz ezerken milyon tane kumu. Neşeni saçtığın o yaz gününde bir yer. O yerden bana getirdi mis kokunu bir el. Seni görünce tabiat en şık elbisesini giyer. O yerden bana uzattı ha.

0: Trafikte hataların bedeli hayatla ödenir.
1: Radyo'da.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile...

0: hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
2: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
12: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün

0: 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
1: Bazen 80'ler.
2: Yok sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
1: Çoğu zaman 90'lar.
3: Onun arabası var. Güzel, güzel.
1: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
4: Radyo Mer

0: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay

0: 0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax.

0: yapıyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
2: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaşt.
8: Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android

0: Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler, unutulmayanlar devam ediyor.
2: Unutulmayanlar.
3: Radyo Mer.

0: Unutulmayanlar.
1: Radyo Mer
2: 100.4.
0: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün akşam da bu sabah.

0: önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Radyo Mer 100.4.

0: Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Baş ağrısından şikayetçiyseniz birkaç tane kahve çekirdeğine limon suyu sıkın ve yavaş yavaş yiyin. Pratika hayat. Oh ne rahat.
2: Radyo Mer 100.4.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile 16-22 Eylül tarihleri arasında Herkes İçin Hareketlilik, Nesiller Arası Adalet teması ile kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının Herkes İçin Hareketlilik olduğunu kaydeden Başkan Seçer, ayrıca bu yıla özgü olarak nesiller arası adalet kavramına vurgu yaparak tüm vatandaşlara eşit hizmet mantığıyla hareket etmeyi göstereceklerini söyledi. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaş almışların karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaları çeşitlendirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, herkes için her yerdeyiz diyerek ayrım yapmaksızın herkesi kucakladıklarını belirtti. Sürdürülebilir kalkınma amacı olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yüksek performans gösteren belediyeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir'in ilk sırada yer alması, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü çalışmalarında önemini ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor. Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde çocuklar yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında eğitim alırken öğrendiklerini kendi projelerine dönüştürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan çalışmaları kapsamında Darı Sekisi Örnek Köyü'nde anne ve çocuk kampı düzenledi. Etkinliğe katılan anne ve çocuklar, Büyükşehir tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla Darı Sekisi'nin doğal güzellikleri içerisinde bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporbüs projesi ile kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporun çeşitli dalları ile tanışıyor. 2023 yılından bu yana sürdürülen proje sayesinde 151 farklı bölgede toplam 26 binden fazla çocuk handbol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarını deneyimleyerek yeteneklerini ortaya koyuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Radyo Mer.

0: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
1: Reklam kazandırır.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4000

0: 1925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın

0: 76 25.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com, Mersin.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
7: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
8: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19, 555 310 65 19. Akdeniz, Mersin.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
17: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
18: Müzikseverler radyo başına. Merak başlıyor.

0: Sevgili rock severler, Radyo Merdemen Rock programına hoş geldiniz. Hard Rock, alternatif rock, Anadolu rock, rock'ın her türlü ve en güzel halini bulabileceğiniz en iyi yerdesiniz. Sizler için birbirinden güzel parçaları yorumlarımla birleştirdiğim Merrak'tan güzel saatler diliyorum. Merrak, Radyo Merde sizlerle buluşuyor. İyi dinlemeler.
1: Merrak.
2: Rock. Balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: alternatif rock sahnesinde kendine özgü tarzı ve güçlü kadın vokaliyle dikkat çeken bir grup Vega radyolarınıza ses verecek.
1: Merak! Rock!

0: rock müziğinin modern yüzünü temsil eden gruplardan biri, alternatif rock tarzını elektronik ve modern soundlarıyla birleştirerek farklı bir müzik atmosferi yaratan bir ekip. Model şimdi Merrak sahnesinde.
1: Merrak! Rock!

0: Merak sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buzem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56.

0: 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
5: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
7: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: 100.4 Radyo.
10: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Gastroenteroloji Bölümünde tedavi gören Ali Akın için çok acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin hasta ismi belirterek Kızılay ya da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitmeleri rica olunur.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
8: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19. 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
15: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
16: ABM Yapı Market açıldı.
15: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
16: ABM Yapı Market'te.
15: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
16: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
15: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü

0: Radyosu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de

0: 233 66 55.
1: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
2: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
3: 100.4 Radyo.
4: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Gastroenteroloji Bölümünde tedavi gören Ali Akın için çok acil sıfır RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin hasta ismi belirterek Kızılay ya da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitmeleri rica olunur.

0: 94.4 Radyolar.
1: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Gastroenteroloji Bölümünde tedavi gören Ali Akın için çok acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin hasta ismi belirterek Kızılay ya da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitmeleri rica olunur.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst düzey atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. TÜİK Başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar atanırken Emniyet Genel Müdürlüğü

0: Müdürlüğü'nde merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan 69 kritik görev değişikliği gerçekleşti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada Aras Bulut İynemli Sefo ve Melis Sezen'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin yakalandığı bildirildi. Eski milli futbolcu Hasan Şaş da gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 414 sanığın yargılanmasına devam edildi. 50'si tutuklu sanıkların duruşması, savunmaların alınması için 21 Eylül'e ertelendi. İtalya'da yaklaşık 6 milyon euro değerindeki kakao taşıyan Türk tırı gasp edildi. Kar maskeli 4 saldırgan sürücüyü darp ederek aracı kaçırdı. Dorseyi açamayan şüpheliler tırı terk ederek kaçtı. Tırı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Seçer, raylı sistem çalışmalarında sona gelindiğini belirterek Mersinlilerin yakın zamanda raylı sistemle buluşacağını söyledi. Silifke'de okul servis sürücülerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde yeni eğitim yılı öncesi sürücülere öğrencilerin güvenli taşınması konusunda bilgi verildi. Tarsus'ta açık hava sineması etkinliği düzenlenecek. 19 Eylül Gaziler Günü'nde saat 20'de Kleopatra Meydanı'nda Atatürk filmi gösterilecek. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı güvenlik ve kolluk yöneticilerini ziyaret etti. Görüşmelerde kentteki adli ve asayiş çalışmaları değerlendirilerek kurumlar arası işbirliği ele alındı. 27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı resmi gazetede yayımlandı. Mersin'de ise Erdemli, Mut ve Silifke'de birer, Yenişehir'de ise iki alan kapsamda yer aldı. Konut satışlarında Ağustos ayı verileri açıklandı. Mersin'de toplam 4090 konut satılırken yabancılara 143 konut ve 14 iş yeri satışı yapıldı. Mersin Spor Kulübü Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Ankara Gücü'ne konuk olacak. Karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Ankara'da Mamat Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Mersin Süper Amatör Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Yeni sezon 7 Ekim'de başlayacak. A ve B gruplarında toplam 21 takım mücadele edecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı. Siyah beyazlı ekip konuk ettiği Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: 100.4'teyiz. Radyo Merdi.

0: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Yeni dönem başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey. Full okul.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
9: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner

0: Auto Yedek Parça 0538 583 27 78. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
1: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Auto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 27 78 Akdeniz Mersin.
2: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
7: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
11: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydedin.

0: Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
7: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
13: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
14: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz, biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf, Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası. 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
15: Cennet misali doğası, doğal şeyler.

0: ana balık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı. 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
3: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519, 555 310 6519. Akdeniz, Mersin.
0: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
6: 24 saat güzel müzik, iyi müzik radyonda. Radyo Mer 100.4.

başka bir seçim bırakmadım ki ne bileyim. Yürek hayretten de uslanmaz ki kendime geleyim. Çıkamadım işin içi iki ucu oklu değnek. Sana batmaz rahattasın feleğini şaşır elbet eller. Bilmez eller görmez neler yaşarım ben. Diller susun diller konuşursa günah işler talibim. Bir tek onunla çarpa çarpa atar gider. Bilse hemen şu an kalkar yanı başımda biter eller. Bilmez eller görmez neler yaşarım ben. Diller susun diller konuşursa günah işler kalbim. Bir tek onunla çarpa çarpa hata gider. Bilse hemen şu an kalkar.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo

0: konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Meşot'ta.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
8: Sayın müşterilerimiz, İş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554 345 13 10 554 345 13 10 Akdeniz Mersin.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
17: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
16: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
18: Radyo Mer

Sözcüklerim çatlak, ritmim delirmiş. Yine aynı rüyada, sen hep belirmiş. Aynalar, duvarlar hepsi seni giyinmiş. Kalbim seni değil, yankını sevmiş.

0: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399

0: 77-56 0537-399-77-56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538-583-2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
2: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı, Şahin Halı Saha yanında. 0538-583-2778, Akdeniz Mersin.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017 0533-224-2017 Barış Otocam.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Tazelik, anlatılmaz.

hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: Radyo Mer, Facebook, Radyo Mer, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
3: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
4: Pratika hayat. Oh ne rahat. Baş ağrısından şikayetçiyseniz birkaç tane kahve çekirdeğine limon suyu sıkın ve yavaş yavaş yiyin. Pratika hayat. Oh ne rahat.
5: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite. Müzikte kalite.

Yolda senle bileklişirim. Nafakayı verdik helalleşirim. Hep sonlar gibi muhteşirim ama ben düşerim. Bunun arabasına da ben binerim bana.

Haberler. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst düzey atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. TÜİK Başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar atanırken Emniyet Genel Müdürlüğü'nde merkez ve taşra teşkilatlarını kapsayan 69 kritik görev değişikliği gerçekleşti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon

0: operasyon düzenlendi. 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada Aras Bulut İynemli Sefo ve Melis Sezen'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin yakalandığı bildirildi. Eski milli futbolcu Hasan Şaş da gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 414 sanığın yargılanmasına devam edildi. 50'si tutuklu sanıkların duruşması, savunmaların alınması için 21 Eylül'e ertelendi. İtalya'da yaklaşık 6 milyon euro değerindeki kakao taşıyan Türk tırı gasp edildi. Kar maskeli 4 saldırgan sürücüyü darp ederek aracı kaçırdı. Dorseyi açamayan şüpheliler tırı terk ederek kaçtı. Tırı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışına katıldı. Seçer, raylı sistem çalışmalarında sona gelindiğini belirterek Mersinlilerin yakın zamanda raylı sistemle buluşacağını söyledi. Silifke'de okul servis sürücülerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde yeni eğitim yılı öncesi sürücülere öğrencilerin güvenli taşınması konusunda bilgi verildi. Tarsus'ta açık hava sineması etkinliği düzenlenecek. 19 Eylül Gaziler Günü'nde saat 20'de Kleopatra Meydanı'nda Atatürk filmi gösterilecek. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı güvenlik ve kolluk yöneticilerini ziyaret etti. Görüşmelerde kentteki adli ve asayiş çalışmaları değerlendirilerek kurumlar arası işbirliği ele alındı. 27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı resmi gazetede yayımlandı. Mersin'de ise Erdemli, Mut ve Silifke'de birer, Yenişehir'de ise iki alan kapsamda yer aldı. Konut satışlarında Ağustos ayı verileri açıklandı. Mersin'de toplam 4090 konut satılırken yabancılara 143 konut ve 14 iş yeri satışı yapıldı. Mersin Spor Kulübü Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Ankara Gücü'ne konuk olacak. Karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Ankara'da Mamat Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Mersin Süper Amatör Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Yeni sezon 7 Ekim'de başlayacak. A ve B gruplarında toplam 21 takım mücadele edecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başladı. Siyah beyazlı ekip konuk ettiği Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren

0: Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Buğzem Home'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
9: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
8: Buğzem Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
9: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
11: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
12: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
7: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
13: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.

0: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519, 555-310-6519, Akdeniz, Mersin.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549-665-20-33.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.

0: Mer orada. www.radyomer.com.
1: Öylece durup dururken aklımda bir sürü şey. Saat onu geçmiş, zaman

kadar seni sevsem de, ne kadar öpsem de ruhum hala bomboştu. Belli ki bulamadım kendimi. Seni mutlu edemedim. Bizi mutlu edemedim. Yalnızlığa razıyım. Üzgünüm sevgilim. Ben gidiyorum.

0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
4: Sayın müşterilerimiz, İş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
13: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü.

0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
11: Çocuğunuzun okul

0: kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com/mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
6: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise Orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519. 555-310-6519 Akdeniz, Mersin.
9: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538-583-2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
10: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538-583-2778 Akdeniz, Mersin.

0: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29

0: Pavyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Cezaevi Savcısıyla koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Van'da şüpheli olarak değerlendirilen evli çiftin DNA örnekleri alındı, ifadeleri alındı ve cep telefonlarına el konuldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yaşanan hareketliliğin genel bir risk oluşturmadığını belirtti. Şimşek, gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonda görüldüğünü ifade etti. TOKİ ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara %25 indirim sağlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyanın 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı. İstanbul ve Muğla'da yabancı vatandaşları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendiren şebekeye operasyon düzenlendi. 286 adrese yapılan baskınlarda 175 şüpheli yakalanırken 1,5 milyar liralık mal varlığı, 80 araç ve 12 mülk

0: ülke el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden ve konsey çalışmalarından çekildiğini açıkladı. Karar İran'a ilişkin Birleşmiş Milletler raporunun yayımlanmasının ardından geldi. Filipinlerin güneyindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Türkiye genelinde 27 ilde belirlenen bazı bölgelerin orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Düzenlemede Mersin'den de 5 alan yer aldı. Karara göre Mersin'deki söz konusu alanların biri Erdemli, biri Mut, biri Silifke ve ikisi Yenişehir ilçesinde bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla küçükbaş hayvan, yem, zeytin hasat makinesi ve balıkçılık ekipmanlarını üreticilere ulaştırdı. Toplam değeri 67 milyon 559 bin lira olan desteklerde yapılan çalışmalarla belediye bütçesinde 45 milyon lira tasarruf sağlandı. Toroslar'da 5 yeni park hizmete açılırken 20 park da yenilendi. Halkkent mahallesindeki Hoca Ahmet Yesevi Parkı'nda oyun grupları yenilenip kauçuk zemin döşendi. Mersin'de orman yangınlarına karşı yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarıyla ilgili eğitim düzenlendi. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki programda orman yollarında yangın riskini düşürmeye yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Bozyazı'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek yeni alanın ilçe halkına ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde lojistik sürücülerine ait 5 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen SÇ, polis ekiplerinin saha ve kamera çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Mersin Spor Kulübü ikinci hafta mücadelesinde Ankara Gücü'nün konuğu olacak. Ankara Gücü ile MSK arasındaki karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Mert Günok, 2012 yılında adım attığı A milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Günok, yaptığı açıklamayla milli formaya veda ettiğini duyurdu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
3: İçici.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve

0: akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Meşot'ta.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
3: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı.

深刻。

0: sayenizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da

0: Garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
7: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
14: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
13: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
14: Telefon 0540-014-0033.
15: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
16: ABM Yapı Market açıldı.
15: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
16: ABM Yapı Market'te.
15: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
16: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
15: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
17: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
18: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
19: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 27 78. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
7: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 27 78 Akdeniz Mersin.
8: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz Mersin. Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
0: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
14: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
16: Radyo Mer.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
10: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
11: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
10: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
11: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Sayın müşterilerimiz, iş

0: Elinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554 345 1310 554 345 1310 Akdeniz Mersin.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
3: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
4: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
5: 100.4'teyiz. Radyo Mer'deyiz.

0: Haberler.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu aldığı yeni disiplin kararlarını açıkladı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. Açıklamada Ahmet Serkan Tuncer hakkında CHP tüzüğünün maddesi uyarınca kesin çıkarma cezası verildiği bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı cezaevi savcısıyla koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Van'da şüpheli olarak değerlendirilen evli çiftin DNA örnekleri alındı, ifadeleri alındı ve cep telefonlarına el konuldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yaşanan hareketliliğin genel bir risk oluşturmadığını belirtti. Şimşek gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonda görüldüğünü ifade etti. TOKİ ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar

0: vatandaşlara %25 indirim sağlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyanın 22 Eylül 19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı. İstanbul ve Muğla'da yabancı vatandaşları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendiren şebekeye operasyon düzenlendi. 286 adrese yapılan baskınlarda 175 şüpheli yakalanırken 1,5 milyar liralık mal varlığı, 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden ve konsey çalışmalarından çekildiğini açıkladı. Karar İran'a ilişkin Birleşmiş Milletler raporunun yayımlanmasının ardından geldi. Filipinlerin güneyindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Türkiye genelinde 27 ilde belirlenen bazı bölgelerin orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Düzenlemede Mersin'den de 5 alan yer aldı. Karara göre Mersin'deki söz konusu alanların biri Erdemli, biri Mut, biri Silifke ve ikisi Yenişehir ilçesinde bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla küçükbaş hayvan, yem, zeytin hasat makinesi ve balıkçılık ekipmanlarını üreticilere ulaştırdı. Toplam değeri 67 milyon 559 bin lira olan desteklerde yapılan çalışmalarla belediye bütçesinde 45 milyon lira tasarruf sağlandı. Toroslar'da 5 yeni park hizmete açılırken 20 park da yenilendi. Halkkent mahallesindeki Hoca Ahmet Yesevi Parkı'nda oyun grupları yenilenip kauçuk zemin döşendi. Mersin'de orman yangınlarına karşı yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarıyla ilgili eğitim düzenlendi. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki programda orman yollarında yangın riskini düşürmeye yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Bozyazı'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek yeni alanın ilçe halkına ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde lojistik sürücülerine ait 5 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen SÇ, polis ekiplerinin saha ve kamera çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Mersin Spor Kulübü ikinci hafta mücadelesinde Ankara Gücü'nün konuğu olacak. Ankara Gücü ile MSK arasındaki karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Mert Günok, 2012 yılında adım attığı A milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Günok, yaptığı açıklamayla milli formaya veda ettiğini duyurdu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifade

0: ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes

0: Yer kavurması, Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyo Mer
9: 100.4.

0: Zandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: Yok kelimesi omega yapıda yok.
10: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
11: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
10: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
9: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin. Yeni dönem başlar,
13: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
14: Bir şey. Aracılar full okul.
15: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
2: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
3: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
4: 100.4'teyiz. Radyo Mer'deyiz.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: İçecek.

0: taksitinize.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori

0: Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
2: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
3: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Bazen 80'ler.
14: Yok sensiz olmaz, sensiz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
13: Çoğu zaman 90'lar.
15: Onun arabası var, güzel güzel.
13: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
16: Radyo Mer.

biraz da ova ver. Çevir kazı yanmasın, aman kızı yanmasın. Acık da bağ ver, biraz da ova ver.

ayrana daldı. Bulgura saldı. Selam verdi, gördün mü? Selamı almadı mı? Aa, çevir kazı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Türkünün sonu geldi gari. Acıkta bu abi. Türkünün sonu geldi gari.

0: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34. Sayın müşterilerimiz, İş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336-97-90, 336-97-90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652 0532-787-1652.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
14: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından

0: Teknoloji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66

0: %55.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar devam ediyor.
2: Unutulmayanlar.
3: Radyo Mer.

0: Haberler.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu aldığı yeni disiplin kararlarını açıkladı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. Açıklamada Ahmet Serkan Tuncer hakkında CHP tüzüğünün maddesi uyarınca kesin çıkarma cezası verildiği bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısıyla koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Van'da şüpheli olarak değerlendirilen evli çiftin DNA örnekleri alındı, ifadeleri alındı ve cep telefonlarına el konuldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yaşanan hareketliliğin genel bir risk oluşturmadığını belirtti. Şimşek, gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonda görüldüğünü ifade etti. TOKİ ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara %25 indirim sağlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyanın 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı. İstanbul ve Muğla'da yabancı vatandaşları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendiren şebekeye operasyon düzenlendi. 286 adrese yapılan baskınlarda 175 şüpheli yakalanırken 1,5 milyar liralık mal varlığı, 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliği

0: ve konsey çalışmalarından çekildiğini açıkladı. Karar İran'a ilişkin Birleşmiş Milletler raporunun yayımlanmasının ardından geldi. Filipinlerin güneyindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla Türkiye genelinde 27 ilde belirlenen bazı bölgelerin orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Düzenlemede Mersin'den de 5 alan yer aldı. Karara göre Mersin'deki söz konusu alanların biri Erdemli, biri Mut, biri Silifke ve ikisi Yenişehir ilçesinde bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla küçükbaş hayvan, yem, zeytin hasat makinesi ve balıkçılık ekipmanlarını üreticilere ulaştırdı. Toplam değeri 67 milyon 559 bin lira olan desteklerde yapılan çalışmalarla belediye bütçesinde 45 milyon lira tasarruf sağlandı. Toroslar'da 5 yeni park hizmete açılırken 20 park da yenilendi. Halkkent mahallesindeki Hoca Ahmet Yesevi Parkı'nda oyun grupları yenilenip kauçuk zemin döşendi. Mersin'de orman yangınlarına karşı yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmalarıyla ilgili eğitim düzenlendi. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki programda orman yollarında yangın riskini düşürmeye yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Bozyazı'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek yeni alanın ilçe halkına ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde lojistik sürücülerine ait 5 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen SÇ, polis ekiplerinin saha ve kamera çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Mersin Spor Kulübü ikinci hafta mücadelesinde Ankara Gücü'nün konuğu olacak. Ankara Gücü ile MSK arasındaki karşılaşma 19 Eylül'de saat 14'te Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Mert Günok, 2012 yılında adım attığı A milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Günok, yaptığı açıklamayla milli formaya veda ettiğini duyurdu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Trafikte hataların bedeli hayatla ödenir.
1: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
0: Reklam tanıtır.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 05

0: 305-990-66-25. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, Güçlü Otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça Güçlü Otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519. 555-310-6519. Akdeniz, Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz

0: yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
1: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Dilem Erden, ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Program başlıyor. Dilem Erden, ne dilersen.
1: Merhabalar, ben Pelin. Ahmet Aslan'dan Nem Kaldı şarkısını ablama armağan ediyorum.
0: Dilem Erden, ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba, ben Seda. Babutsan'dan Yanayım Yanayım şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı öncelikle yeğenim Ela'ya ve Radyo Mer dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ederim.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilem Erten, ne dilersen. Program devam edecek.
1: Pratika hayat. Oh ne rahat.
2: Baş ağrısından şikayetçiyseniz birkaç tane kahve çekirdeğine limon suyu sıkın ve yavaş yavaş yiyin. Pratika hayat. Oh ne rahat.
0: Dilem Erten, ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilem Erten, ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
3: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den, ne dilerseniz.
0: Dile Mer'den, ne dilersen.
4: Merhaba, ben Ödül. Demir Demirkan'dan Aşk Domates şarkısını tüm sevdiklerime ve şu anda karşımda oturan dünya güzeline armağan ediyorum.
0: Dile Mer'den, ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhabalar, Zeynep ben. Radyo Mer'den dileyim. Demet Akalın'dan Toz Pembe. Bu şarkıyı eksime gönderiyorum. İyi ki gittin, hayatımdaki her şey çok daha güzel oldu.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba Radyo Mer, Canan Erçetin'den Bağır şarkısı Bağır'a gelsin. Teşekkürler.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba Radyo Mer, ben Sıla. Seni bana katsam şarkısını istiyorum. Sevgilim Kerim'le bana gelsin. Çok teşekkür ederiz.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen. Program sona erdi. Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de. Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
1: Reklam kazandırır.

0: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.

0: motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
8: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
9: Unutulmayanlar.
10: Radyo Mer

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşı, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor, diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız, ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, Ulaşım Master Planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk, dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak, dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Unutulmayanlar.
2: Radyo Mer.

0: cebinizde. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Sayın müşterilerimiz, İş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336-9790, 336-9790. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. Santa

0: mersinmiras.com Mersin.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
7: Müzikseverler radyo başına. Merak başlıyor.

0: Sevgili rock severler, Radyo Merdemen Rock programına hoş geldiniz. Hard Rock, alternatif rock, Anadolu rock, rock'ın her türlü ve en güzel halini bulabileceğiniz en iyi yerdesiniz. Sizler için birbirinden güzel parçaları yorumlarımla birleştirdiğim Mer Rock'tan güzel saatler diliyorum. Mer Rock, Radyo Mer'de sizlerle buluşuyor. İyi dinlemeler.
1: Mer Rock.
2: Sana balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: Rock.
1: Alternatif rock sahnesinde kendine özgü tarzı ve güçlü kadın vokaliyle dikkat çeken bir grup Vega radyolarınıza ses verecek.
0: Rock.

0: Rock.
1: Türk rock müziğinin modern yüzünü temsil eden gruplardan biri, alternatif rock tarzını elektronik ve modern soundlarıyla birleştirerek farklı bir müzik atmosferi yaratan bir ekip. Model şimdi Merrak sahnesinde.
0: Merrak. Biraz

0: رادیو مرده مر راک رادیو مرده رادیو مرده مرک مرده رادیو مر 100.4 alışkanlıklarını değiştir bence مرک رادیونوز رادیو مرده مرک مرک sona erdi sona erdi
1: reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu

0: baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Su hayattır. Su Hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
11: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
13: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
14: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
13: Kıyafetler.
15: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş

0: paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: 100.4 Radyo'da.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz, dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başlayan

0: Başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 20 17 0533 224 20 17 Barış Otocam.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde. Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde.
3: tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
3: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.

0: Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Baş ağrısından şikayetçiyseniz birkaç tane kahve çekirdeğine limon suyu sıkın ve yavaş yavaş yiyin. Pratika hayat. Oh ne rahat.

0: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434, 357-3434.
6: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
7: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19. 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336.

0: 65 336 29 65.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
4: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi

Kafamda karanlık odalar var, içinde cevapsız sorular. Cevapsız sorular, cevapsız arama. Aynaya bakınca kendimi tanımam. Seneler geçti bulamadım çözümü. Patlatsam kafama biter mi sorunlar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemesi ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende hayvan yetiştiricilerine küçükbaş hayvan, yem ve aşım, küçük ölçekli balıkçılara ekipman, zeytin üreticilerine ise hasat ve silkeleme makinesi desteği sağlandı. Üreticilerin zor şartlar altında üretime devam ettiklerinin farkında olduklarını, bu kapsamda da büyükşehir olarak tarımsal destekleri sürdürdüklerini ifade eden Seçer, Türkiye muazzam bir tarım ülkesi, Mersin'de bu ülkenin özeti olan bereketli bir kent. Çalışmanın, üretmenin ve ekonomiye katkının lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Biz de bu gerçek ışığında üreticimizin daima yanında oluyoruz dedi. Sağlanan desteklerin hiçbir oy kaygısı güdülmeden gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Seçer, 7 yıl önce başladığımız projeler aynı ciddiyet, kararlılık ve titizlikle sürüyor. Mersin bugün çok farklı bir noktada. Bunu Mersin halkının desteği sayesinde Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ'de görev yapan 12 bin kişilik bir hizmet ordusu sağlıyor diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmasını sürdürdükleri raylı sistemler konusunda açıklama yapan Seçer, raylı sistemler konusunda her geçen gün aşama kaydediyoruz. Yeraltı metrosu konusunda bazı finansman problemleri yaşadık. Raylı sisteme ilişkin çalışmaların ise sonuna geldik. Çok yakın bir tarihte Mersinlileri raylı sistemle tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirten Seçer, ulaşım master planı kapsamında 277 kilometrelik bisiklet yolu tasarladıklarını ve bunun 153 kilometresini hayata geçirdiklerini ifade ederek daha fazla Mersinlinin bisiklet kullanması için çağrıda bulundu. 2025 yılında temeli atılan ve 600 milyon lira değerinde olan Homurlu, Kazanlı ve Toroslar mahalleleri kanalizasyon yapımı işiyle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, buraların kanalizasyonu yoktu, tamamlamış olduk dedi. Karaduvar'da 8500 metrekare bir alanın sosyal yaşam merkezi haline getireceklerini de kaydeden Seçer, içerisinde çocuk atölyesi, sanat galerisi, okuma salonu, çok amaçlı salon, kafe ve yarı olimpik yüzme havuzu olacak dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
3: İçi

0: içinizde.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.

0: Suyu budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman
4: eksik kalmasın bir şey. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez.

0: Az. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik
5: kalmasın bir şey. Full okul. Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
6: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: 100.4 Radyo'da.

0: Yüz.dört.
1: Anlasam duysan ne yazar. Dört yana dikenli tölür.

0: hizmetinizde.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
10: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
11: Su hayattır. Su Hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
13: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde

0: Hildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Sayın müşterilerimiz, İş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
2: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
3: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
6: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydedin.

Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com.

En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite, müzikte kalite. 100.4'teyiz, Radyo Mer'deyiz.

0: Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Baş ağrısından şikayetçiyseniz birkaç tane kahve çekirdeğine limon suyu sıkın ve yavaş yavaş yiyin. Pratika hayat. Oh ne rahat.
2: 100.4'teyiz. Radyo Merdiviz.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Çevre Koruma Dairesi çalışanları olarak yazıyoruz. Sıradaki güzel şarkıyı değerli arkadaşımız Ayhan Bey'e göndermek istiyoruz demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Dağsın taş mısın? Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite. Müzikte kalite.

uzak. Avutuyor hayallerle, kavuşmalar aşka tuzak, kalırız hep boş el.

Rakip bir masalmış bu gök bu yer, kalp ıssız bir ada gibi. Bir masalmış bu gök bu yer, kalp ıssız bir ada gibi.

0: Sevgili rock severler, Radyo Merdemen Rock programına hoş geldiniz. Hard Rock, Alternatif Rock, Anadolu Rock, Rock'ın her türlü ve en güzel halini bulabileceğiniz en iyi yerdesiniz. Sizler için birbirinden güzel parçaları yorumlarımla birleştirdiğim Mer Rock'tan güzel saatler diliyorum. Mer Rock, Radyo Mer'de sizlerle buluşuyor. İyi dinlemeler.
1: Mer Rock.
2: Sana balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: Rock.
1: Alternatif rock sahnesinde kendine özgü tarzı ve güçlü kadın vokaliyle dikkat çeken bir grup Vega radyolarınıza ses verecek.
0: Rock.

0: Rock! Rock!
1: Türk rock müziğinin modern yüzünü temsil eden gruplardan biri, alternatif rock tarzını elektronik ve modern soundlarıyla birleştirerek farklı bir müzik atmosferi yaratan bir ekip. Model şimdi Merrak sahnesinde.
0: Merrak!
2: Biraz tehlikeli.

0: رادیو مرده مر راک رادیو مرده رادیو مرده مرک مرده رادیو مر 100.4 alışkanlıklarını değişti bence merak radyonuz radyo merde
1: merak sona erdi
2: 100.4 radyo merde.

0: yıllar olsun.
1: Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.